asalar. Her gün abi bir asalar. Para istika. Sana bir refah mi baby. Fakat esika. Baby ne dedi lakın